Havada yer beni bu den. Suda yer beni soyit. Koni de düğü darım. Lausi gilut mü deyem. Yer otmiş tanagim ağam. Muzika mängi mü saadam.